Oh George, sharkı yoksa ya saklı mı saklı mı saklı sak? Oh George, sharkı burada ya saklı saklı mı saklı sak? Oh George, sharkı yoksa ya saklı mı saklı mı saklı sak? Oh George,